0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Radyo Fresh.
1: Kalbini bana verdiğin için binlerce teşekkürler sevgilim.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: yerlerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: aşık olmadık.
1: Radyo Fresh.
2: Ses verir misin bu yana? Demiyor mu bir de ne alaka?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
7: ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi, Gözde Sürücü kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü kursları.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Artı eğitim eğitim.
13: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
14: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
15: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
16: Reklamları dinlediniz.

0: bir yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: seyirciler vay.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman
3: taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuruyemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuruyemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Artı eğitim, eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Haber.
13: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo Fresh.

Sen gülünce bizim için hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden, bizim

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

0: Akademi'ni kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
7: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426
8: 40-46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
11: Artı eğitim, eğitim.
12: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
13: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
14: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
15: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
14: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
15: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
14: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
15: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
16: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
17: Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
0: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner, Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye.
9: Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
10: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
11: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
11: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi.
15: Spor.
14: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti.
15: Hava durumu.
14: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
16: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutlu

0: yapıyoruz.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerle.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
7: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Reklamlar.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
8: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Haber.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerinin %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi.
13: Spor.
12: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etti.
13: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
11: Haber.
14: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri. Sayona.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: istiyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
3: Beyaz dudaklar kiraz dalından koparıp yesem biraz. Ne desem sana ağır.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Artı eğitim eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
10: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.
11: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
12: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
13: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
12: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
13: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
12: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
13: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo Fresh.

0: yüzümüz tok.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
3: Reklamlar.
4: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20

canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner, Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyaret.

0: yenisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Üsküdar'da yazar Murat Koparan yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan'la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza'ya silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu dedi. Nepal'de çarşamba günü meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Artı eğitim eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinin kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adım.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
10: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
10: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Artı eğitim eğitim.
12: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.
15: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
16: Nereye gençler?
17: Ekstra abi.
16: Atlayın.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediyesi.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Viş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.
9: Artı eğitim, eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun. Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
12: Ehliyet almanın tam zamanı.
13: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
12: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
13: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Üsküdar'da yazar Murat Koparan yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan'la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza'ya silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu dedi. Nepal'de çarşamba günü meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi.
16: Spor.
15: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A milli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti.
16: Hava durumu.
15: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
17: Haber.
18: Radio Fresh. You're listening Hit Station. Hit Station. You're listening to Matt Yüksel.
19: Matt Yüksel'le Hit Station başlıyor.
18: You're listening to Matt Yüksel.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

0: minik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Avcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Artı eğitim eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumu'nda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
12: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
13: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
13: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri. Sayona.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery. Reklamları dinlediniz.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı.
8: Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş Tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş Tarhanası'nın eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

Ben de olan seni gelip böyle çalan bize düşman.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
3: Sayonara, cheese'in incisi, kalitenin birincisi. Sayonara, sayonara, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayonara.
3: Küçük ev aletleri, sayonara.
5: Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Artı eğitim eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
8: Reklamları dinlediniz.

0: de indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de.
5: Chery. Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Fresh.
1: En sevdiğim film Sevmek Zavallı.
2: Efendim?
1: Metin Aksam'ın en sevdiğim film Sevmek Zavallı. Suret aşkı anlatıyor.
2: Halil,

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Artı eğitim eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Radio Fresh.
1: Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü dünyanın en güçlü sporcusu seçildim. Tabii benim adıma değil, bütün Türk milleti adına geldim bugün. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boş.

0: gibi gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.
2: Radyo Fresh.

0: Çok fakiriz be. Fakiriz.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: battım.
1: Radyo Fresh.
2: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.
3: Ne

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.